0: Radio Tourist. Listens to the world.
1: Bileklerime kadar aşıyor, gitmiyor başımın çaresiz ağrısı. Sen